0: 93.5 93.7 Lakhanda Radio ITN Sabah Sri Lanka Handa
1: Vela ve periveru daha iyi.